Tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam tatakachunu takathimi takachunu tam